Mamedi ire metsotso ha ile le shumele metso e robedi tsena he. Re ya re lebile horeng yena ya bo robedi. Ge tle ke re fete hantle jolo fela he re tlo ta di mathlaloso ya bo ya mo ba le hodimo.